Şimdi dinlemesi, dinlemesi de sosyal. Çok da kısım olduğunu düşünmen diye bir karakol bulur. Şimdi sen şu Moritanya. Bu yine 15'li geziyin. Radyatör 1'in.